Ginger sam sen babam. Ham ne kadar koyacağımı. Ginger yok ki ham sen beni tibuler. Bilin dedim, acı dünya.